0: Taşta de alıp.
1: Şau, deyse prasatina kon narkotike, ku deyse o. Sa spasi ke non
0: ia. Spasi. Se spasi.
2: Amen. Amen.